Omti akıl an dayınca Rong number bay an hamza gya Korang bini kuk dike nay Biri hamna hını kangmani Omti akıl an dayınca Rong number bay an hamza gya Korang bini kuk dike nay Biri hamna hını kangmani Hangma zilay payma madoka Bini mıkhan bedir omnu gül